kadını mı istiyor? Nasıl kiraksın oraya çünkü bu? Daha geçsin bu iki tarbi yayın damış o. Ünlük bu sanmış burvan som yay olsun küllü bu. Ben hafda meyil neyisin gütle yayar glayburn. Sen yay hop gütle mem satın bu kaosu kundu dön. Ben sürüsü merkir yayar. Ne durdu ya düğün anlattı ki rapsın oraya tenki popa.